bana a farafani glotto gubunu metel ocha joglotto kidiglo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ni malayi ganga igbala iyero malayi ganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndi ni malayi ganga igbala mesubana gani belagi yero yami jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gango alotoli anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tani ajabani na farafani